başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

akşam da sensizliği analara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı ömrümün

yükü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürettir. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda depreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli.

Mar yanığıza uğrandı. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

hani benim güzel annem? Alaşafağımda ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği cünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapını.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Yollarımda ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Bant yayında Merhaba Hamburg devam ediyor. TİDE Radyo ve TİDE Televizyon'dayız. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Şimdi sıradaki istek şarkısı Emre Altuğ ve Erkin Koray'dan geliyor.
1: Live geht leider nicht weiter, sondern in einer Vorproduktion. Und jetzt geht's weiter mit Emre Altuğ und Erkin Koray.

0: Sevgili dinleyenler, Bant yayında devam ediyoruz. Cevdet Bağcan'ın çok güzel bir şarkısını dinleteceğiz. Sonra sizlerle birlikte olacağız.
1: Jetzt geht's weiter mit einem wunderschönen Lied von Cevdet Bağcan. Dann sind wir wieder für euch zurück. Dranbleiben!

0: Evet, devam ediyoruz. Şimdi de F harfinden şarkıcılara bakıyoruz böyle bir taraftan. Ferhat Göçer ve Ferhat kimdi Kerimcim? Sen söyle oradan hemen bana.
1: Ferdi Tayfur.
0: Ferdi Tayfur yapıyormuşuz efendim. Ferhat Göçer ve Ferdi Tayfur'un şarkısının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. İyi dinlemeler.
1: So, jetzt geht's weiter mit den Buchstaben F. Also wir gehen einfach mal für euch jetzt alle Buchstaben mal durch. Und jetzt einmal noch in euren Ferdi Tayfur und Ferhat Göçer.

0: Sıradaki şarkıcımız Arif Susam. Güzel bir taverna şarkısı dinledikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Jetzt in euren Ohren Arif Susam und dann sind wir wieder für euch zurück. Auch eine eure Wünsche.

0: Arif'im az önce Arif Güven'i öyle bir söyledin ki Arif Gülen gibi anlaşıldı. Vurgulamaya dikkat edersen iyi olur. Yoksa sonra biz kime dinleriz?
1: Arif abi merhaba. Darıca'dan Sadık ben. Abi bir şey merak ediyorum. Biz şimdi seni takip ediyoruz ya. Takıntılı fanlarınız ya. Senin de böyle takip ettiğin bir radyo programı ya da sunucusu falan var mı abi?
2: Arif Güven Showtime.
3: Askerden bir geldim 1.80 boyum var. Gözümün de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık.

0: parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
6: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Malumunuz, duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Show Time. Ya, kardeşim bir şey söyleyeceğim, şu alkışları biraz alır mısınız ya? Vallahi söylüyorum, sürekli alkış sesi duyuyorum. Ki alkışları duyunca da yaptığım bu saçmalığı daha da abartmak için bana cesaret veriyorsunuz. Yapmayınız, kurban oldum. Biraz az bir alkış. Ne diyordum? Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette radyonuzda. Madem çok çok programın başındayız, hemen şöyle bir soralım. İyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Soralım dinleyenlerimize, nasılsınız kurban olduklarım? Gerçek hayatta da birisine nasılsın diyorsun. O da şey diyor, teşekkür ederim diyor. Yavrum neyin teşekkürü bu ya? Hediye mi verdim, çiçek mi aldım, ne yaptım yani? Nasılsın dedim ben. Uyut, bir afyonu patlatalım. Gençlik, bir kendimize gelelim. Yıllardan beri çözemediğim bir durum var. Hakikaten söylüyorum. Geç yatıyorum, kurban olduğum uykumu alamıyorum. Bazen erken yatıyorum. Kalkınca direkt mal gibi oluyorum. Yavrum bunun oluru nedir ya? Senelerdir olduramadım ben. Gençlik. Bu sebepten dolayı bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Bak. Erken yatmışım, hakikaten söylüyorum. Mala bağladım direkt ya. Vallahi mala bağladım abi. Buna rağmen enerji, sinerji. Tabii canım, dışarıdaki hayatta insanlar böyle değil abi. Herkes, hep söylüyorum, çok gergin. Herkesin yüzü asık, herkes sinirli, herkes gergin. Sanki birisine pardon desen, hakikaten söylüyorum, seni deşecekmiş gibi bakıyor yani. Relax, gençlik. İçinde bulunduğunuz psikolojik durum nedir ne değildir elbette bilmiyoruz ama hep söylüyorum, küçük, orta boy, büyük boy, şöyle bir oh çekip rahatlayalım valla. Şimdi tabii ki de programın çok çok başındayken söylenmesi gerekenler var. Elbette şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmak icap ediyor. Dolayısıyla ne diyelim? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize gerçekten söylüyorum, canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, mağlubunuz kazasız, cezasız, belasız, güzel bir yolculuk diliyoruz. Olabiliyorsa hatırlatmadır, lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın diye böyle sosyal bir mesaj da vermiş olduk abi. Tabii canım. Son derecime bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün çalışan dostlara gençlik, Allah kolaylıklar versin. Ama tabii ki de benim de eşlik ederek alkışladığım kitle, bu programa sahip çıkan klavye kahramanı arkadaşlarımıza alkışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programa girmeden önce yine mesajlara baktım. Acayip keyifli mesajlar bak. Bak şey, biri ne yazmıştı ya? Dur bakayım. Bulsana mı? Ha bulduk. Seni çok seviyoruz Arif Güven. Keşke senden 3 tane olsa demiş ya. 3 tane olsa mı? Kurban oldum. Şimdilik bir tane ama rahat olun. Herkese yetecek kadar var canım kardeşim. Vallahi burada abi ilgi alaka süper. Ben hep söylüyorum. Dışarıdaki hayatta canım ciğerim. Bak burada kıralım, dışarıdaki hayatta yüzüme bakan yok ya. Artık nereme bakıyorlar onu da bilmiyorum tabii de yani. Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Dediğimiz gibi kurban olduklarım buradayız. Bugün de memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Var bir dünya haberimiz var. Başlayalım mı peki, başlayalım. Biz hazırız gençlik, eğer siz de hazırsanız bugün de artık programa başlayalım.
9: Arif Güven Show Time. Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
10: Çarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
11: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.

0: sevgili dinleyenler, malumunuz. Şimdi hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Hemen ardından böyle bir yoklama zamanı gelsin. Bakalım kimler nerede bizimle birlikte. Canım kardeşim, öncelikle ilk defa denk gelenler varsa hemen hatırlatmış olalım. 0530 071 4355. Nedir bu? Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olmasa manyak mıyız? Niye verelim yani? Var böyle bir imkanımız. Kurban oldum. 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip edecek olan dostlarımız varsa Instagram'da aratabilirler. Programımızın adıyla elbette varız. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Canım ciğerim, Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmıyoruz ama elbette böyle bir beğeni sayfamız var. O da Arif Güven Showtime. Twitter'da bizi etmek için @arifguven. @arifguven. Bizi takip etmek için @arifguven. Şimdi yoklama. Ay kurban olurum be. Yine toplanmışız, yemin ediyorum. Gençlik teşekkürler. Abi sen konuş, hiç şarkı çalma. Yavrum böyle söylüyorsunuz, zaten çok konuşuyorum. Benim çok konuşuyor olmamdan rahatsız olanlar da vardır. Ne bileyim, radyoyu dinlerken senin çenenin yayını diye başlayan hani... Bir cümle kuruyor mudur bilmiyorum. Konuşuyoruz zaten ya. Başlayalım abi. Buyurunuz. Antalya'm, kurban olduğun Manavgat'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Buyurun. Mehmet Ali abimiz. Hoş geldin. Sefa geldin. Londra'dan sevgiler. Konce. Kemik kadro burada abi. Vallahi söylüyorum. Helal olsun. Uşak'tan selamlar patron. Ahmet'imi yollamış fotoğrafla birlikte. Canım kardeşim. Hatta bakalım yakışıklı kardeşim. Sana da kolay gelsin. Bütün güzel temenniler için teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu ne? Dur bakayım. Ha, buyurun. Nereden? Amsterdam mı? Remzimizden gelmiş ya.
1: Arif abi, kolay gelsin. Süpersin abi ya. Amsterdam'dan selamlar. Remzi.
0: Amsterdam, Remzi'yim. Kurban oldum. Çok çok teşekkür ederiz. Bu ne? Dur bakalım. Nevşehir'den selamlar patron. Levent'im, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Ülkü, nereden? Bilecik'ten. Şu anda arkadaşlarımızla birlikte seninle birlikteyiz patron. Eyvallah, kurban olduğum. Bu patron niye ya? Gençlik. Dur bakayım. Buyurunuz. Agrosti şiir yollayan canım abim yine yollamış ya. Arif Güven yayında. Riya yok, gerçek aslında. İcraatı seviliyor olsa da... Fena çarpıyor arada sırada. Adıyamanlı 58 yıllık Suat. Suat abim, kurban olduğum. Allah razı olsun ya. Vallahi söylüyorum. Uşak burada. 64 Uşak. Ali Altıner. Selamlar, saygılar. Eyvallah. Allah razı olsun. Kurban olduğum. Karaman'dan selamlar. Eyvallah. Bolu. Eyvallah. Mardin'imiz. Kurban olduğum. Adana'dan selamlar patron. Var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugün bolca Adana haberimiz var abi. Anlatacağım. Merhabalar. Dinleyemedim iş yoğunluğundan dolayı ama bugün yine seninle birlikteyiz. Hollanda. Esin. Esin'im, kurban oldum. Hollanda'ya selam olsun. Bu ne? Düzce'den kocaman selam. 380 Nazan. Teşekkürler ya. Program başında bir dinleyici yollamıştı ya. Senden hani 3 tane olsa keşke diye. 3 yetmez. 5 tane. O arabada değil miydi ya? 391 Hakan kardeşinden sevgiler, saygılar. Yoklamaya evet, buradayız, kurban olduğum. Çünkü seni çok ama çok seviyoruz. Canım ciğerim, vallahi kurban olurum ya. Teşekkürler gençlik. Dinleyiciler bana iltifat edince vallahi söylüyorum, ben de kafa buluyorlar, ben de dalga geçiyorlar falan zannediyorum ya. Öyle oluyor abi. Ya da bazen o kadar böyle iltifat geliyor ki diyorum babacığım herhalde başka radyo programını dinleyip yanlışlıkla bana iltifatta bulunuyorlar yani. Evet abi. Nazilli'den selamlar. Canım ciğerim, kurban olduğum, teşekkürler. Akçay seninle birlikte, eyvallah. Yalova. Ünye'yi görüyorum, kurban olduğum. Eskişehir, Konya. Erzincan'dan selamlar patron. Baba var da bir dünya var. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, birazdan hem şu mesajlara böyle bir parti daha bakalım. Hem de olabiliyorsa memlekette olup bitenle ilgili haber başlıkları gelsin. Şimdilik deriz ki sakın bir yere ayrılmayın.
2: Arif Güven
3: Selam Arif, Lurgaz'dan Kopçaz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
4: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
5: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Torlu'dan selamlar. Mustafa Verda
6: Torlu'dan. Selam Arif, ben Kayseri'den Lurgaz'a gidiyorum.
7: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e.

tır şoförü Mustafa. Her zaman dediğim bir laf vardır. Benden hızlısı kendini kovalasın derim. Ama ta ki seni tanıyanana kadar da abi. Şimdi seni tanıdım tanıyalım, ne hızım kaldı ne süratim. Söndürdün bizi be Arif Güven. Helal sana, saygılar Gebze'den.

0: Hadi yavrum beraber bayanlar baylar.
1: Baylar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız kurban olduklarım. Arif Güven Showtime radyonuzda. Bakalım hala Afyon Karahisar. Kurban olduğum Afyon Karahisar. Çok çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Olmazsa olmazımız sağ olsun var olsun. Mert yollamış. Silifke'den selamlar patron. Eyvallah canım kardeşim. Hızlıca geçiyorum gençlik. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Abi merhabalar. Ayvalık'tan Hüseyin ben. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Bu arada diyor küçükken zannettiğim şeyden bahsedeyim. Patron küçükken... Çiçeğim bunu okumayalım. Teşekkür ediyorum. Radyocuların kralı hoş geldin. Sefa geldin. Eyvallah kurban oldum. 81 plakayı Zonguldak sanıyordum. Eyvallah bakayım. Evet bunu yapıyorduk. Küçükken yaptıklarımızdan bahsediyoruz. Uçaklara el sallayınca onlar da bizi görüyor zannediyordum abi. Bir de şey yapıyorduk ya. Yapıyorduk ya. Yapıyor muydunuz gençlik? Dur bakayım bu ne? Yoklamada var mıyım? Kurban olduğum hoş geldin varsın elbette. Bakalım Belçika. Nevzat'ım canım ciğerim eyvallah kardeşim. Kral hayırlı yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya al unutma. Sevgi ve saygılarımla aynı şekilde benden de. Selamünaleyküm Arif abi. Radyonun sesini biraz daha açtım çünkü yayındasın. Allah razı olsun. Selamlar Hüseyin ben. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Suudi Arabistan'dan takip ediliyorsun Arif Bey. Allah razı olsun. Suudi Arabistan'a sevgiler olsun. Baba var da bir dünya mesajımız var ya. Karaman'dan selamlar. Baba büyüksün baba. Allah razı olsun. Bakalım. Bunu okumayayım ama güzelmiş. Evet. 2659. 2659. Sefer sayılı uçağımız şu anda. Öyle değil. Telefon numarasının son 4 rakamı 2659. Teşekkürler. Çiçeğim şimdi bir bakalım. Kim bu? Canım kardeşim yine fotoğrafını yollamış ya. Hayırlı günler abi. Hüseyin 35. Çiçeğim hoş geldin. Toplandık. Ve var mı zamanımız? Var. Peki memlekette olup bitenlerle alakalı şöyle bir haber başlıklarımıza bakalım. Şu habere bir bakalım. Oh be diyorsun be. Birçoğumuzun gerçekten keşke ben olsaydım dediği haber. Çünkü Karadağ'da en tembel vatandaş seçilmiş canım kardeşim. 117 saat yatmışlar ya. 117 saat. Babacığım bir insan 117 saat yatıyorsa gençlik ölmüş olabilir. Bir bakın şu çocuğa ya. Vallahi söylüyorum. Karadağ'da düzenlenen tembellik yarışmasını kazanan 117 saat yatarak rekor kırdı. En tembel vatandaş unvanını kazanan yarışmacı adını da vermişler geçelim. 300 euro değerindeki ödülün sahibi oldu. Baba yatıyorsun ya. Vallahi mis anlatırım. Bu nedir? 6 çocukla dilencilik yapan kadının üzerinden 18 bin lira para çıkmış canım kardeşim. Kadının üstünden çıkan para birçoğumuzun banka hesabında yok yemin ediyorum. Ya. Bakarız bu nedir? Valla bu arkadaşlardan çok bahsedesim gelmiyor ama her gün de gazetede görüyoruz. Kadınlar yeni kurallar açıklanan dek çalışmayacak diyen Taliban demiş ki bak şimdi. Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı. Bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyordu. Diyorsun oho daha bunların yontma taş devri var, cilalı taşı var, demiri var, bakırı var, alüminyum çağı var. Yani bu arkadaşların işi hakikaten söylüyorum. Acayip zor ya. Bu nedir abi? Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitimi almamıştı. Bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyordu. Bu arkadaşları babaları mı doğurdu ne yaptı abi? Nasıl kadınlarla konuşmayı bilmiyor? Anaları yok mu bunların? Anlatırım. Buyurunuz. Gençlik Türkiye'nin en pahalı bu hani kuş grubu arabası var ya işte. Söyleyelim yavrum. Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satılmış canım kardeşim. Diyorsun bu nedir ya? 180 bin lira. Vallahi çiçeğim, memleketin enayisi de bitmez, uyanığı da bitmez açık ve net söyleyeyim. Buyurunuz, haberler. Bodrum'da Şeyh'in yatına büyük ilgi. Bodrum, Yunanistan, Kitara Adası'ndan gelen 115 metre uzunluğundaki yat ilgi çekti. Haberi de böyle vermişler. Bodrum'daki Şeyh'in yatına büyük ilgi. Ya büyük ilgi dediği uzaktan fakir fakir bakıyorsun işte yani. Hikaye bu. Buyurun. Bu kadar haber başlıkları yetiyor olsun. Kurban olduğum verilmesi gereken şurada ışıklar yanıyor çünkü. Minicik bir molamız var. Moladan sonra yeniden buradayım. Derim ki olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılmayın dedikten sonra bir şey girmesi gerekiyor. Hazırlamadık mı? Tıkla bakayım şuna bir.
2: Selam abi. Arif. Sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
3: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
4: Merhaba Arif Güven. Şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
5: Selam Arif. TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
6: Selam Arif. Ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
7: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola.

0: Ses kaydını ver bakayım.
1: Abi hoş geldin, iyi yayınlar. Çok çekici Enes ben.
0: Kurban oldun. Asıl sen hoş geldin. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir haber başlıkları da baktık. Şu haberi bir verelim. Ondan sonra çok günün konusu olmasın ama birkaç örnek isteyelim dinleyenlerimizden. Neredeydi? Dur bakayım. Evet canım kardeşim, şu haberle bir başlayalım. Karadağ'da en tembel vatandaş seçilmiş. Çünkü kendisi 117 saat uyumuş. Dedim 117 saat canım kardeşim. Ölmüştür lan o. Bir bakın lan. Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehrinde yakınlarında bulunan Tatlıtat köyünde bu yarışmanın 10.sü düzenlenmiş sevgili dinleyenler. Tembellik yarışmasını kazanan 117 saat yatarak yeni bir rekora imza atmış. Bu yıl 8 katılımcıyla Cuma günü başlayan yarışmada en tembel vatandaş unvanını kazanan yarışmacı 117 saat yatan arkadaşın ismini vermişler. Bu arkadaş olmuş. Hiçbir şey yapmayarak 300 euro değerindeki ödülün sahibi olan bu arkadaş Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmada 117 saat yatarak yeni bir rekor kırmış. Yarışmanın kurallarına göre yatarak yarışmacıların uyumalarına, yiyecek içecek ihtiyacını karşılamalarına, kitap okumalarına, telefonla konuşmalarına müsaade edilirken ayağa kalkmaları kural ihlali sayılmış. 117 saat abi, sadece yataysın yani. La düşünürken bana fenalık geldi, yemin ediyorum. Karadağlıların en tembel olarak nitelendirdikleri bu yarışmada velhasıl 8 saatte bir tuvalete gitmelerine izin veriliyormuş. Yarışmada en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayıtlara daha önce geçmiş ama bu sefer derler ki bu baba bir rekor çünkü 117 saat yatmış abi. Velhasıl tembellik yarışması. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bu tam da tembel değilmiş yani. Üşenmemiş, gitmiş yarışmaya başvuruda bulunmuş şimdi. Buradan hani günün konusu olmasın da bir parti böyle bir örnek verelim canım kardeşim. Olabiliyorsa hemen yazınız yollayınız. O kadar tembelim ki. Evet abi, biz de bakalım bizim arkadaşlarımız ne kadar tembeller. Karadağ'da bu arkadaş 117 saat uyuyarak tembelliğini ispat etmiş. Biz abi, biz de örnek verelim. O kadar tembelim ki nokta nokta nokta canım kardeşim. Günün konusu diye algılamayınız. Ama şimdilik böyle bir bakalım mesajlara. Çok merak ettim yani. Evet, 6 çocukla dilencilik yapan kadının üzerinden 18 bin lira para çıkmış. Bakalım nerede? Bursa'da. Bursa'da 6 çocuğuyla çay bahçelerinde dilenen kadının üzerinden 18 bin 205 lirası da var bir de. Vay diyorsun be. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bir kadının Reşat Oyal Kültür Parkı'nda çay bahçeleri ve çevredeki trafik ışıklarında 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarında bulunuyor. Bunun üzerine sivil olarak boyuna giden zabıta ekipleri kadını ve çocukları takibe alıyor. Buraları geçelim, 6 çocuk yakalanıyor. Kadının üzerinden yapılan aramada dilencilikten elde ettiği 18.205 lira ele geçiriliyor. Lan ben zabıta olsam hakikaten söylüyorum, böyle bir dilenci yakalasam 18 bin lira üstünden para çıksa vallahi herhalde zabıtalığı bırakırım yani. Arkadaşım, sevgili dostum, son zamanlarda bu dilencilerle ilgili o kadar çok hani haber okuyoruz, o kadar çok üstlerinden para çıktığıyla alakalı bilgi veriyoruz. Vallahi güzel meslek, ben düşünüyorum yani. Ha? Abi kurarsın şey yok, bir şirket sermayesi, bir tane şal var, bir tane çocuk yani. Google'ı arat bakayım yavrum. Nasıl dilenci olunur, enter. Tıkladım. Gerçi bunun 6 tane çocuğu varmış. Demek ki benim dilenci olmam için öncelikle bir 6 çocuk yapmam lazım. Canım. Gerek yok abi. Evet, mesajlar gelmeye başladı bile. Teşekkürler gençlik. Dediğimiz gibi Karadağ'da öyle bir yarışma var. Sorduk biz de arkadaşlarımıza. Biz tembel miyiz? Kurban olduğum. Buyur bak. Derya yollamış. O kadar tembelim ki çişim geldiği halde tutup belki geçer diye bekliyorum. Güzel. Halim yollamış. O kadar tembelim ki 5 vakit namazı tek abdestle kılıyorum. Tövbe yarabbi tövbe. Evet abi, bu mesajlara, o kadar tembelim ki mesajlarına birazdan bir bakalım. Ondan sonra yine memlekette ne oluyor, ne bitiyor, hepsi burada olacak.
2: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
3: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
4: Arif Güven.
5: Selam Arif abi, Gebze'nin içinde dört deniyorum abi, hiçbir yere gidemiyorum.
6: Selam Arif, şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
7: Selam Arif, adamın dibisin, dibi.
8: Adamın dibisin, dibi.
4: Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim. Büyük bir zevkle.

0: Gebze'den don üreticilerine sesleniyorum. Artık lütfen şu naylon donlara pamuklu yazıp da bizi pişik etmeyin be kardeşim ya.
1: Selam Arif, Kurtköy'den sesleniyorum. Çirkin kızlara sesleniyorum hatta. Lütfen mini etek giyip aklımızı karıştırmayın.
2: Merhaba, Ereke'den Murat. Şu araçların direksiyonun alt tarafında, genelde sol tarafta bulunan o kol var ya, siz anladınız. Bir kullanın da.
3: Darıca'dan Sadık ben abi. Bu trafik polisleri de kurallara uysun abi. Sosyal mesajım bu benim.
4: Merhaba, Kocaeli Darıca'dan bildiriyorum. Lütfen hastalanmayın. Hastalanıyorsanız da lütfen radyo programına çıkmayın. Teşekkürler.
5: Hatay'dan bildiriyorum. Lütfen araba camlarından dışarı tükürmeyin. O tükürükleriniz için daha uygun yerler bulun.
6: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
10: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
11: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
12: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
13: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
14: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
15: Bütün radyo programları bir yana... Sen bir yana Arif Güven. Bence git anneni babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

0: Buyurunuz.
1: Var vallahi bir dünya. Teşekkürler gençlik. O kadar tembelim ki. Bakalım bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Eyvallah kurban oldum. O kadar tembelim ki telefon elimde olsa bile aramam gereken kişiyi aramıyorum. Çünkü Arif Güven dinliyorum. Ay kurban olurum. Teşekkürler. Buyur. O kadar tembelim ki ders çalışmayı düşünürken bile yorulup çalışmış kadar oldum deyip yatıyorum demiş. Çalışmış kadar oldum da ya. O kadar tembelim ki tuvalete gitmemek için sıvı bile tüketmiyorum. Zorunda kalmadıkça odadan odaya geçmiyorum. Tabii abartmışsınız. O kadar tembelim ki yürürken dur ne bakayım. Botumun bağcığı çözülse botunu içine sıkıştırıp yola kaldığım yerden öyle devam ediyorum. O kadar tembelim ki açlıktan ölüyorum. Annem bir ekmek al yiyelim dedi. Markete gitmedim diyor. O kadar tembelim ki dolabımı toplamak için dağıtmıyorum. Güzel. O kadar tembelim ki sürekli ayaktayım. Her dakikam ne? Her dakikam hareket koşturmaca. Anlamadım kurban olduğumu. O kadar tembelim ki otobüste şu anda oturuyorum. Yerimden kalkıp inmeye üşeniyorum demiş ya. Şoför bey rica etsen de Arif Güven diyor. Beni eve kadar bıraksa olmaz mı? Tövbe yarabbim ya. Konusu mu abi? Hayır canım kardeşim. Günün konusu bu değil. Çünkü Karadağ'da böyle bir tembellik yarışması yapılmış. 117 saat uyuyan bir arkadaşın hikayesinden yola çıktık. Dedik bakalım biz ne kadar hani tembeliz. Bu arada bir mesajı yollayan Yeliz. Bak diyor ki o kadar tembelim ki bıyıklarımı bile aldırmadım. Bu arada adım Yeliz. Ama bıyıklı olan tek Yeliz sen değilsin malumunuz yani. Gündemi sıkı takip edenler mutlaka biliyorlar. Tabii canım. Buyur. O kadar tembelim ki ekmek almamak için makarna yiyorum her gün diye gelen başka bir mesaj var. O kadar tembelim ki bir karar vermem gerektiğinde uzun uzun düşünmek yerine yazı tura atıyorum. Özgür yollamış. Abi o kadar tembelim ki soğuk karpuzu kesince kabuğunu kesmeden çekirdeğiyle birlikte haşır huşur yiyorum. Vallahi tembeller var ya. O kadar tembelim ki bu kadar tembel olmasam daha da tembel olurdum. Eyvallah. Buyur. O kadar tembelim ki radyo yanıma almaya üşeniyorum. Oş, milletçe tembeliz. Ki ne sağlığımıza dikkat ediyoruz ne kitap okuyoruz. Kusura bakma abi diyor. Çoğu konuşmak zorundayım. Eyvallah kurban olduğum. Bakayım. O kadar tembelim ki sen dinlemeye yeni başladım. Seni dinlemeye yeni başladım. 638 İbrahim. Gençlik teşekkürler. Günün konusunu daha sonra vereceğiz. Bugün bir tık böyle bir rahatlayacağız. Günün konusu öyle bir konu. Biz bu arada haberlere bakalım bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Şu haberi bir verelim. Çünkü dün bir tık böyle bir işlemiştik bu haberi. Neredeydi yavrum? Bakayım. Programın sonlarına doğru okuduğumuz haberlerden birisiydi. Dur bakayım. O kadar çok sayfa açmışız ki. Buyurunuz Adana'da hani böyle bir güvenlik görevlisi. Bildiği sıcak suyu ısıtıyor ve uyumakta olan köpeğin yanına usul usul sokuluyor. Canım kardeşim ondan sonra da malumunuz köpeğin üzerine uyuyan köpeğin üzerine kaynar su döküyor. Peki dedik ne oldu bu arkadaş dün mesela hani biz haberi okuduktan hemen sonra bu arkadaş böyle bir sorguya alındı. Şimdi adli kontrolle salıverildi. Adana'da köpeğin üstüne kaynar su döken güvenlik görevlisi adli kontrolle salınmış canım kardeşim. Adana'nın Çukurova ilçesindeymiş. Şimdi haberin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Evet, şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını, yavrum işte bariz yalan, böyle yaparsam bölgeden uzaklaşabileceğini düşündüm, pişmanım ifadesini kullanmış. Biz de arkadaşa demişiz ki tamam o zaman git. Keşke işte bak böyle durumlar tamam salınmış arkadaş da keşke böyle durumlar hakikaten söylüyorum sicinine işlense. Her iş başvurusunda gerçekten söylüyorum. Hani ki için ben patron olsam mesela, görsem abi CV'sinde böyle bir şeyi, o CV her seferinde bu iş başvurusunda bulunan arkadaşların, patronların yüzüne fırlatsa şöyle. Evet abi. Sakin Arif Güven, sakin. Evet, doğru söylüyorsunuz. Canım kardeşim, Bakacoğuş, memlekette olup bitenler elbette burada bizlerle birlikte olacak. Günün konusu birazdan geliyor.
0: Arif Güven Show'da.
2: Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Atacan ekibi olarak takipteyiz.
3: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.

0: Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
1: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Arif Güven, sana kızıyorum, sana kızıyorum, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
4: Adamsın Arif abi.
5: Buyurunuz, memlekette ne oluyor diye bitiyor haberler. Bu ne? Abi spor ne oldu canım kardeşim? Vallahi spora bir başlıyorum bir bırakıyorum. Benim sporum da bu olmaya başladı abi. Hakikaten başlıyorum bırakıyorum, başlıyorum bırakıyorum. Baya kilo veriyorum yani. Tabii. Günün konusu ne? Gelecek kurban olduklarım. Şimdi şu habere bir bakalım. Canım kardeşim, şimdi gelen mesajlarda gördüğümüz böyle bir şey vardı. Az önce bahsettiğimiz işte canım abicim, çok çok teşekkür ederim. Süpersin Arif'im, eyvallah. Kurban oldum, şaka söylüyorum ya. Yok spora devam ediyoruz gençlik. Şimdi şu işte güvenlik görevlisiyle ilgili, bu hayvanlara yapılan zulümle alakalı bir dinleyicimizin yazmış olduğu bir şey vardı. Bıktım böyle insanlardan diye. Dolayısıyla biz de böyle bir şey yapalım bugün. Hani bu aralar kurban olduklarım, hani vallahi bıktım billahi bıktım dediğiniz ne var? Bir tık böyle bir içimizi boşaltalım.

0: Diyelim. Günün konusu bu olsun abi. Bıktım dediğiniz ne var? 0530 071, biliyorsunuz 43 55, malum Arif Güvenç Oltay'ın WhatsApp numarası. Dolayısıyla günün konusu bu olsun abi. Şundan şundan bıktım artık dediğiniz ne var? Günün konusu budur. Olabiliyorsa dediğimiz gibi sadece WhatsApp'tan yollarsanız mutlu oluruz. Çünkü oraya bakabiliyoruz. Günün konusu bu. Bıktım dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız. Şimdi biz mola mı veriyoruz peki? Minicik bir mola veriyoruz. Moladan sonra burada oluyoruz. Günün konusuyla alakalı mesajları kulaklarınıza getirmek üzere. Günün konusu abi, şundan şundan bıktım dediğiniz ne varsa yazın, yollayın.
1: Selam Arif. Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya. Yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya.
2: Allah aşkına yeter.
1: Karnım ağrıdı gülmekten ya. Yeter Allah aşkına yeter ya.
3: Selam Arif. Seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
4: Arif Güven, her zaman annem beni okula götürünce seni dinliyoruz. Arif Güven, yoldayım.
5: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz. Takipteyiz abi.

0: Darıca'dan Sadık ben abi. Senin yüzünden eve gidemiyorum. Arabada oturuyorum.
1: Abi ben Ortaca'dan Engin. Seni çok severek dinliyorum. Ofisinize geleceğim eğer bir gün iznin olursa.
2: Arif abi ben Pendik'ten Hasan. Şimdi sana herkes nereden buldun bu manyağı diyor. Peki seni bir dinlediğimiz için biz de bir manyak olmuş olabiliyor muyuz? Kafamda deli sorular. Bir cevap ver be abi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Arif Güven Show. Arif Güven. Ben Gebze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
2: Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de. Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler.

0: Sevgili dinleyenler, Mali Bunus artık programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusu, abi şundan şundan bıktım dediğiniz acep ne varsa, günün konusu budur, bıktım. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bir kez daha hatırlatmış olalım, bıktım günün konusudur. 0530-071-4355 canım kardeşim Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. Oradan mesajlarınızı yollarsanız mutlu oluruz. Bakalım bir ağaçla, bir insanla, bir hayvanla ilgili kötü haber aldığımız günlerde bıktım diyor. Evet, doğru söylüyorsunuz ya. Güzel. Odaklanarak kitap okumaya ne okuyamamaktan ve dizi ve film seyredememekten bıktım. Kafama başka konular takılıyor. Başka başka yerlere gidiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım gönül rahatlığıyla dışarıya çıkamamaktan bıktım. Gelecek kaygısından, kafamdaki sorulara cevap bulmaktan bıktım. Üniversiteye gelince ne olacak, mezun olunca ne olacak gibi gibi demiş. Eyvallah. O kadarı da olmaz dedikten sonra o kadarının da olmasından bıktım. Güzel. Kendimle alakalı bir konuda konuşurken milattan öncesini de anlatmaktan en ince detayları ondan bıktım diyor yani. Bu ne, dur bakayım. Bıktım her gün kuru fasulye. Biraz da diyor Ayşe fasulye. Ayşe kadın fasulye. Eyvallah. Bu ne? Gülücük gülücük. Hayat sana güzel diyen zındıklardan bıktım diyelim biz ona. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım bu ne? Aa, konu bana denk geldi. Akraba düğünlerinden bıktım demiş ya. Malum düğünler, dernekler. Hayattan bıktım, daha ne olsun? Yok canım, o kadar da değil. Bıktım, bıktım dediğiniz bakalım ne var? Dünyada sadece sığınma yeri Türkiye kalmış gibi sürekli ülkemize mülteci geliyor olmasından bıktım abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım. Sivrisineklerin bulunduğum ortamda sadece beni ısırmasından bıktım. Derde bak. Kadın cinayetlerinden, hayvanlara eziyet edenlerden, insanların birbirlerine karşı tahammülsüzlüğünden bıktım. Yasemin, helal olsun güzel. Mali Bunur. Öğretmenlikten bıktım Melike. Fiyatların her geçen gün yükselmesinden bıktım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Geçen ay düş... Ne?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan.

0: hattı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar son.

özledim galiba seni.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

yeter. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: sorgun tükeneceği.
1: O gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamayı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.